0: yine kimdi kana mesajına der taşa melavo zekici mesajına atayım çi de kana deyir pötezi sarrağına bir iki çi kimdi kana bir iki intizar nako o time çi de kana deyir çut kadar ki zekir time çi kana kana atay vay vay lamha çi de deyir pötezi sarrağında bilkul şoşe kamas kam çi kimdi kana 40 plus minat rona ter şuval sumra time pötezi şuval yuvar genta şal minat da sepotezi şuval da seş merka kalış kiz yotayşi iz khabara nadu saydo
1: Smiley asmad hosh na maza tana bagher jana nahi
0: sokna Assalam Mr. Welcome to the Moj Masti Show Oche Mr. Bro kya hal chal hai Oche main hu Sabil Masir from London Iraq Sabil khana dear jo tamanna yo nade manna yo jahan mana program se message ka wala dear jo tamanna o bachai kana zauda der to ye Sabil khana cha bachai abal shoshe de message na kadi vi saido de shoshe de kharcha na dukri kharcha ka chepate wala ki